0: You just heard Sancti Petri by Slavic Soul Party from the album Tachatron.
1: Dürci yoga gici kildi geçigilene bolu yol ginnayı tikillay hattın küyükün hoyrağa nöget. Burhon sahın zir de nöget top, toptılı çağın küyükeni yoga. Han törüy tamğana yoga doktu geçigilene bolu yol ginnayı tikillay. İki çakadı yüdlü bağay çakadı honuglu. Yürü türgün şulu mana noktuğu nüyüciyi yeri gici kellede şulmu yemmen noktara çıkıl. Burhun sahın zerdiği noktilcile yavad. Hattın küyükün hoyrağı sundilcile yavada yenni çoka garbdıga çıkıldığını olu yuvul güne. Çokada gar hallayı çıkılı hongorin çıkıl. Hongorin çıkılı. Hatındayı moğuz yüdün ora dirdik çigilene olu yuvul gen nay nağıra nağıra yol tay gen nay namin tümmin nastay gine. Narın dallay han gen nay hani köyüm barıla şarıla çoğru mörttay gen nay bahın gunten haral selin kala gine. Han törüy tamgıyge yapçı gen nay hattın küyükün hoyrağı yapçı gine. Burhun sahın zerdiği apçiğine giygedil sol. Hollu yürü yukkay mettigi hopçiye şarap içtik tüyetige garptıgı çigillene olu yuvul gine. Tikilay burhan kuruvuy yergede yuulada güygede gerren kuruvuy yergede yuulada güygede hongurigi kuruvuy yerged. Uulada güyükullay hongurin çiray derey negilin ütnay nülümsün dusta dotkullay şigil. Çoçat basçı yiğrede çıgı. Hurdu mörnay sarla dereyi yirgisin. Hurtsu cidden üzür dereyi yirgisin. Olzan köykün şivkçin çiyu yüzülala gici keldige çıgılene olu yuvul gün. Tikilay çıgılı bi. Ne alxin çıgı yaltın kerçkin çıgı kerçtin keldi. Kuruğun namı nügan kele tükünala gici keldige çıgılene olu yuvul gün. Kele gici keldige tikillay nağıra nağıra yoltay ginnay namın tümmün naftay gine. Narın dallay han ginnay hani köyüm barıla şarıla çoğru mörttay ginnay bağın gümten hara selin kala gine. Hanoy törü tamgıyge yapçılı ginnay hattın küyükün hoyra gilir yapçılı gine. Ginnay gigada mozuydun norvay.